0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye.
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şimin etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Türkiye olarak
2: komşumuz Suriye.
1: Gazze'de.
3: But this gentleman from a place called
1: Güç
3: Turkey.
1: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
3: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
1: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
4: Şunun etaşmadan Hamas.
1: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
5: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
1: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
5: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
6: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
7: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.
0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak, maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma hali temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye
0: Gazze'de
2: but this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey
0: dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şimin etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye.
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şimdi etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
6: سألتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Gürt
2: Turkey.
0: Gürt dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunun etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.
6: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: de Türkiye olarak.
1: Komşumuz Suriye'ye.
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şimim etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.